E diye insanın iç parça. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dört okuyorsam var o ya, yosama pırçıyor.